0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: Hits FM.
1: Let's go.

sound with you. Dance FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the Week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey
1: muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11. Yeni aracı

sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Her anında, hep yanında, Aveon sigorta.
6: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: işiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil post teknolojisiyle buluşturun.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
3: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
4: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
5: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
6: Bayık, always be with you.
7: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: by Corinium. Hot
1: Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
2: Spread the word.
3: Michael Brown, chip out of mind. Let go.

0: Özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: The voice, the sound, the soul of your music.

sound with you.

0: Reklam.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus. Dance.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

FM.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: with Aykut.
1: Shakira ve Burna Boy Die Die ile yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Aykut Balcı ben. Harika parçalarla birlikte gün ortasına ulaştık ve günün ikinci yarısını birlikte keyiflendirmeye devam ediyoruz. Future ve Tyla bu kez konuklarımız. Game Time.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the

0: Kassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week.

sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Fans FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
3: Yeni ara.

0: muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Afternoon It Mix'te Carly Rae Jepsen After All'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez Lil Nas X'le devam ediyoruz. Hotbox şimdi Dance FM'de.

0: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Dance FM breaks all the rules.
4: Music.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Music.

Günün ikinci yarısıyla birlikte umarım yeni haftaya alıştınız. Yeni haftanın hepimize sağlık ve şans getirmesini diliyorum bir kez daha. Umarım her şey güzel olur. Aykut Balcı ben ve bu güzel öğleden sonrasını The Kid Laroi ile keyiflendiriyoruz. She Don't Need To Know bize eşlik ediyor.

Kids FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Afternoon It Mix'te Sensei ile yeni saatin açılışını yaptık. Keyifli dakikalar bir kez daha. Bu kez Lady Gaga ile devam ediyoruz. Yanında Doechii ile birlikte Runaway şimdi Dance FM'de.

0: reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

With Aykut. BB Rexha ve Faithless New Religion'la Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bir kez daha. Aykut Balcı ben. Bu kez Dance FM'de Don't Even Call.

0: dip on a. I got way too much. I can't keep it on a low. I got way too much. I got way too much.
1: Afternoon Hit Mix with Aykut.
2: Tyler ve The Creator Look Like My Mama ile bize eşlik etti. Keyifli dakikalar bu kez Thrill ve Moonlight ile devam ediyoruz. Yine son dönemde oldukça popüler parçalardan biri, uzun zamandır playlistimizde. There She Goes şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Dance FM breaks all the rules. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music

with Aykut. Tiny Tempa, Afrojack ve To The Floor sonrası Dance FM'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Jaden ve David Guetta ile devam ediyoruz. Upside Down.

0: with Aykut.
1: Calvin Harris ve Jazzy ile Satisfy ile yeni saatin açılışını yaptık. Herkese keyifli dakikalar. Hafta başı pazartesi gününde bu kez yine oldukça sevdiğimiz parçalardan biri Superstar bize eşlik ediyor. I don't...

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Yeni arayın.

0: with Aykut.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All sonrası bu kez İsveç'ten Zara Larsson'la devam ediyoruz. Playlistimizde parça yer almasından bu yana yine dünya listelerinde de yükselişte olmaya devam ediyor. Midnight.

0: With Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'desiniz. Unutmayın, yeni eklenen podcastlerimiz, içeriklerimiz, web radyolarımız, en son müzik haberleri ve çok daha fazlası energyplay.com'da. Çok sık söylüyorum, Google Play'den, Apple Store'dan uygulamamızı da akıllı cihazınıza indirebilirsiniz. Tüm zamanların en çok satan kadın sanatçılarından biri kendisi ve albümleriyle listelerde başarısını sürdürmeye devam ediyor. Mariah Carey ve Type Dangerous şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

mikrofonda olacak, eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 13'te Afternoon Hit Mix'te burada buluşacağız ve salı öğleden sonrasını birlikte keyiflendireceğiz. Ben giderken Jennifer Lopez ve David Guetta konuklarımız. Save Me Tonight.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'lisiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Ekim ayı böyle fresh bir startı verdik. 5 Ekim tarihler pazartesi akşamına doğru birlikte ilerliyoruz. Bugün konuşacağımız müzik dünyası ve diğer dünyalar oldukça yoğun bir gündem var. Bu hafta boyunca sizlerle paylaşıyor olacağım. 16-18 arası ben Ece Kanmaz ve şimdi Secret Dance başladı.

0: Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Çapı Market'te bu ay zeytin silkeleme makinesi 16.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize geç müşteri.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: New music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın iç mi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Amerikan futbolu

ve Harry Styles bulunuyor. Listeyi NFL'le ortaklığı bulunan Roc Nation hazırlıyor. Karardaysa müzik stratejisi olarak görev yapan Jay-Z önemli bir rol üstleniyor. Ancak henüz iki sanatçıya da resmi bir teklif yapılmış değil. Dolayısıyla şu an için kesinleşmiş bir isim bulunmuyor. Super Bowl 14 Şubat 2027'de Kaliforniya'daki SoFi Stadyum'da oynanacak. Aynı statta daha önce Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige ve Kendrick Lamar gibi yıldızlar unutulmaz bir devre arası şovuna imza atmıştı. Geçtiğimiz senede Bad Bunny rekorlar kırmıştı. Bu gösterilerin bir diğer dikkat çekici tarafı ise sanatçılara geleneksel anlamda performans ücreti ödenmemesi. Buna karşılık 100 milyonlarca kişiye ulaşan yayın, sanatçıların streaming ve bilet satışlarını artırabilecek büyük bir tanıtım fırsatı sunuyor. Justin Bieber bu yıl FIFA Dünya Kupası finalinde sahne alırken Harry Styles arena ve stadyum ölçeğindeki konserleriyle dikkat çekiyor. NFL'in devre arası sanatçısının genellikle Eylül sonunda açıklanması beklenirken 2027 Super Bowl sahnesinin sahibi için geri sayım başladı. Henüz resmi bir tarih yok. Bakalım birlikte göreceğiz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Filistin'e yönelik destek mesajlarıyla gündeme gelen Amerikalı rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın Amerika turnesinin kalan bölümündeki konserlerden çıkarıldı. Turnenin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore'un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını bildirdiğini açıkladı. Yapılan görüşmelerin ardından rapçinin Amerika turnesindeki kalan performanslardan çıkarıldığı duyuruldu. Macklemore ise sosyal medya paylaşımında bu kararın arkasında stadyum sahiplerinden gelen baskının olduğunu iddia etti. Rapçi ayrıca Ed Sheeran'ın kendisine Özgür Filistin sloganı ve Filistin bayrağı görsellerinin bazı kişiler için rahatsız edici bulunduğunu söylediğini öne sürdü. Sheeran'ın tarafsız kalmak istediğini de iddia etti. Macklemore 7 Kasım 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini çeşitli açıklamalar ve konserleriyle dile getiriyordu. 2024'te yayınladığı Hints Hall 2 adlı şarkının gelirlerinin de Andrew'a bağışlayacağını açıklamıştı. Rapçinin turneden çıkarılması müzik dünyasında sanatçıların siyasi açıklamaları ve konser organizasyonlarının sınırları üzerine yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yani konserler, festivaller özgür alanlardır. Yani sanatçı da istediğini söyleyebilir. Kendi konseri, kendi turnesi, seyirciler de istediklerini yapabilir. Yani biraz ayıp olmuş. Bilemiyorum yani, ucu açık bir konu ama dünyada bir olay varsa ve desteklenmesi gereken bir durumsa

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Ed Sheeran'ın turnesinden Filistin'e yönelik açıklamaları nedeniyle çıkarılan Macklemore şimdi de dikkat çeken bir bağış kararıyla gündemde. 43 yaşındaki rapçi Sheeran'ın turnesinde elde ettiği 1 milyon dolarlık kazancını Filistinlilere destek veren yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı. Macklemore sosyal medya paylaşımında bağışın aralarında Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Medical Aid for Palestinians ve UNRWA USA gibi 6 kuruluş arasında dağıtılacağını duyurdu. Rapçi ayrıca kendisini turneden çıkarması için Ed Sheeran'a baskı yaptığı iddiasında bulunduğu Robert Kraft'a da çağrı yaptı. Macklemore Kraft'tan 1 milyon dolarlık bağışını eşleştirmesini istedi. Öte yandan Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer bazı ön sanatçıları destek grubu da kalan konserlerden çekildi. Macklemore ise mesajında tartışmanın kendisi ya da turne değil, Filistinlilerin güvenliği, özgürlüğü ve insani koşulları hakkında olduğunu vurguladı. Ya gerçekten büyük sanatçıymış. Yani Macklemore'u destekleyen sanatçılara da helal olsun diyelim. Bu organizasyonda Macklemore'u bu sebepten dolayı çıkaran kişilere de yazıklar olsun diyoruz. You know.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'a yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 5 Ekim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takiplemeyi unutmayın. Dance FM Cyprus Energy Play.com hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz. Kişisel hesabım DJ Ecaim'den de takiplerinizi beklerim. Eğlenceli videolarımız, çekilişlerimiz, hediyelerimiz, sürprizlerimiz, yayınlarımızda neler oluyor ve tabii ki de müzik dünyasından haberleri sizlerle buluşturuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: 12 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
4: Bank, always be with you.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Geçtiğimiz günlerde 78. Emmy ödülleri, ödüllerin yanı sıra kırmızı halıdan sahne arkasına kadar birçok unutulmaz ana sahne oldu. Gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri Megan Stelter'ın Emmy heykelciğinden ilham alan altın renkli kostümü oldu. Oyuncu vücut boyası ve melek kanatlarıyla adeta canlı bir Emmy heykeline dönüştü. Alison Janney ise ödülünü kazandığı duyduğu anda yaşadığı büyük şaşkınlıkla geceye damga vurdu. Janney ödülü kazanacağından %100 emin olmadığını söylemişti. Bir diğer dikkat çeken an Michael J. Fox için düzenlendi. Parkinson araştırmalarına yaptığı katkılar nedeniyle Bob Hope İnsani Yardım Ödülünü alan Alan Fox uzun süre alkışlandı ancak teleprompter'daki teknik sorun nedeniyle konuşmasını doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Sunucu Mariska Hargitay ise Taylor Swift'i de içine alan eğlenceli bir skeçle geceye renk kattı. Öte yandan John Smart Hux'la üst üste 5. kez komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanarak Emmy tarihine geçti. Matthew Rice da aynı gece 2 farklı başrol kategorisinde ödül kazanarak dikkat çekti. Gecenin duygusal alanlarından biri ise Catherine O'Hara'nın anılması oldu. Macaulay Culkin, Annie Murphy ve Dan Levy hayatını kaybeden oyuncuya sahnede saygılarını sundu. Bu senede yine oldukça konuştuğumuz bir ödül töreni gecesiydi ve önümüzde daha birçok ödül töreni var. Birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Elon Musk video oyunları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ya video oyunu oynarsınız ya da aptal kalırsınız ifadelerini kullandı. Bu çıkışın ardından 923 kişinin verilerinin incelendiği bir araştırma yeniden gündeme geldi. Araştırmada düzenli video oyunu oynayan kişilerin hafıza, mantık yürütme ve problem çözme gibi bilişsel testlerde daha başarılı sonuçlar aldığı belirtildi. Haftada en az 5 saat oyun oynayanların test performanslarının ortalama 13-7 yaş daha genç kişilerle benzerlik gösterdiği de araştırmanın dikkat çeken sonuçları arasında. Ancak uzmanlar bunun oyun oynamanın beyni fiziksel olarak gençleştirdiği anlamına gelmediğinin ve doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmayacağının altını çiziyor. Araştırmada egzersizin de özellikle ruh sağlığı açısından önemli olduğu, düzenli fiziksel aktivitenin de depresyon ve anksiyete belirtilerinin daha düşük olmasıyla bağlantılı bulunduğu ifade ediliyor. Yani uzmanlara göre en iyi seçenek oyun ve egzersizi dengeli bir şekilde hayatımıza dahil etmek arkadaşlar.

0: reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Yarınlara.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
2: Sigorta. Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik an itibariyle. Yarın tabii ki de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sizleri dünya starları, dünya efsaneleriyle bu frekansta baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565.
0: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınız

Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11. The voice, the sound, the soul of your music.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
4: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

No other choice.

FM.

0: Reklam.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Dance FM.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
2: Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Kids FM.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.
5: Like this can't do. Like this can't do.

0: Hassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

FM.

XFM.